yıllardır değişmedi. Sen çok severdin diye şekli aynı.

çok severdin diye. Şekli aynı saçımın, sağ olan bu tutku alışmaktan ötede.

Su, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aşk.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: site. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız

0: başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Mühendisiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Ateşkes, askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve 1000 esirin takasını içeriyor. Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla SPK, TCMB ve TÜİK'e üst düzey isimler atandı. Mahmut Sütçü, İbrahim Ömer Gönül, Yusuf Emre Akgündüz ve Mehmet Arabacı göreve geldi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde CHK kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Yalım ayrıca rüşvet iddialarında bulundu. Türk YouTuber Ruhi Çenet, hantavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı MV Hondius yolcu gemisinde bulunarak sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu ve yanlış yönlendirmelere karşı topluluğa duyuruda bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki akaryakıt istasyonunda 15 ton mazot yüklü tanker yangınında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
1: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş ile Trabzonspor sezonun son büyük maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş galibiyetle veda etmek istiyor. Maç bu akşam saat 20'ye de başlayacak. Venezia ve Frosinone Serie B sezonunu tamamladıktan sonra gelecek sezon Serie A'da mücadele etme hakkı kazandı. Venezia şampiyon oldu. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada dernek ve taraftarları birlik olmaya çağırdı. Geçmişteki kırgınlıkları unutmalarını istedi.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6926 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinin Sinop dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ise parçalı ve az bulutlu bir havayla geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olacağı belirtiliyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Ordu'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava durumu var. En yüksek sıcaklık 17 derece. Amasya'da bugün parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden, aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan, özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: gelişmelerine göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
1: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yolsuzluk soruşturması sonrası etkin pişmanlık ifadesi verdi. Yalım, özel hayatı ile belediyeciliği karıştırdığı, aile fertlerine araç tahsis ettiği için pişman olduğunu açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla birçok üst düzey göreve yeni isimler getirildi. Mahmut Sütçü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na atanırken diğer atamalarla kurumlar güçlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını belirtti. 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle mesaj paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki rolünün önemine dikkat çekti. Antalya'da emekli Suna Ülger, sanal medyada gördüğü bir linkle yatırım fonuna girdiğini düşünerek 700 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, ekran paylaşımıyla tüm verilerini ele geçirip banka hesaplarından para çekti. Edirne'de bir kişi, fal baktırmak amacıyla dolandırıcılık tuzağına düşerek 257 bin lira kaptırdı. Dolandırıcılar, mağduru korkutarak para talep ettikten sonra dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.
2: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş ile Trabzonspor sezonun son büyük maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş galibiyetle veda etmek istiyor. Maç bu akşam saat 20'de başlayacak. Venezia ve Frosinone Serie B sezonunu tamamladıktan sonra gelecek sezon Serie A'da mücadele etme hakkı kazandı. Venezia şampiyon oldu. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada dernek ve taraftarları birlik olmaya çağırdı. Geçmişteki kırgınlıkları unutmalarını istedi.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6926 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinin Sinop dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ise parçalı ve az bulutlu bir havayla geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olacağı belirtiliyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Ordu'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava durumu var. En yüksek sıcaklık 17 derece. Amasya'da bugün parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
0: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyonu

0: 22-30-55. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama, ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama, aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Belediye Başkanı Özkan Yalım, tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık ifadesi verdi. Araçları aile kullanımına tahsis ettiğini itiraf eden Yalım, kamu zararını gidermek istediğini belirtti. Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla birçok kurumda üst düzey görev değişiklikleri yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütçü, TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı. TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz getirildi. Emniyet saat 10'dan itibaren İstanbul'daki etkinlikler nedeniyle Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücüler alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyarıldı. Edirne'de fal baktırmak isteyen GGG, dolandırıcılar tarafından 257.300 lira kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan GG, polis karakoluna başvurarak şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe, Konyaspor ile bu akşam karşılaşacak. Takım, ligdeki konumunu sürdürme ve UEFA elemelerine katılma peşinde. Hakem Atilla Karaoğlan. Trabzonspor, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 8,5 milyon euroluk opsiyonu düşürmek üzere pazarlık yapıyor. Bonservis bedeli 5 milyon euro hedefleniyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmenin ardından Victor Osimhen'le dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu en çok maçın oyuncusu ödülünü kazandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6926 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinin Sinop dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ise parçalı ve az bulutlu bir havayla geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olacağı belirtiliyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Ordu'da bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir hava durumu var. En yüksek sıcaklık 17 derece. Amasya'da bugün parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makineler.

0: Ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez sana.

0: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden, aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan, özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bahçeroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Rusya, Zafer Bayramı kutlamalarını Kızıl Meydan'da gerçekleştirdi. Ukrayna'nın artan tehditleri nedeniyle etkinlik güvenlik kaygılarıyla sadeleşti. Törende ağır askeri teçhizat sergilenmeyecek, sadece uçaklar ve asker yürüyüşü yapılacak. Resmi gazetede yayımlanan mükerrer sayısında birçok kurumda üst düzey atamalar yapıldı. Mahmut Sütçü, SPK başkanlığını üstlenirken Mehmet Arabacı TÜİK başkanlığına atandı. Diğer atamalar da açıklandı. 500 saatlik görüntü incelemesi sonunda Adana'daki avize dükkanına düzenlenen silahlı saldırının iki faili yakalandı. Saldırıdaki kurban ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet İstanbul'da saat 10'dan itibaren Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta yolların trafiğe kapatılacağı uyarısında bulundu. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda bilgilendirildi. Avcılar'da protez tırnak yaptıran kadın kahvesini içtikten sonra cüzdanını unuttuğunu söyleyerek hizmet aldıktan sonra kaçtı. Olay işletme sahibinin tepkisini çekti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Konyaspor ile bu akşam karşılaşacak. Takım, ligdeki konumunu sürdürme ve UEFA elemelerine katılma peşinde. Hakem Atilla Karaoğlan. Trabzonspor, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 8,5 milyon euroluk opsiyonu düşürmek üzere pazarlık yapıyor. Bonservis bedeli 5 milyon euro hedefleniyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmenin ardından Victor Osimhen'le dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu en çok maçın oyuncusu ödülünü kazandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6926 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sinop dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde ise yağışların yerel

0: hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak ve yağış beklenmiyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve yağış beklenmiyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve orta şiddette yağmur bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

kurban olurum seni veren o Allah'a. Senle buldum aşkı sevdayı bir tanem. Senden önce huzursuz mutsuzdum. Sen geldin yüreğime sevgi aşk getirdin. Sen benim canımsın. Sen benim damarımda kanımsın. Sen benim sol yanımsın aşkım. Seni o kadar seviyorum, sevmek ne kelime. Senin ağzının sütünü bile içerim aşkım.

başıma geldi. Kaçtım, önüme çıktı. Korktum, başıma geldi. Kaçtım,

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Ah dermansız ağlar içirdiğim tutuklu yüreğim. Yaşamaya bile kıyamadığım faili meçhul gençliğim. Söyleyin, emektar gözyaşlarım önce hanginize borcunu ödesin? Görmüşüm aslında yolumdaki pusuları. Elimde değildi, deli atan bu kalbim beni hep sarp yollarda gezdirdi. Soyundu defalarca, nihayet düş mezarlarına, yolcu aşklara. Serseri esmerlerde başım, tozu dumana katmışım. Dinsin artık rüzgarlarım, kapılarımı açacağım. Başlayacağım yeniden, başlangıçlar tükenmeden. Bırakmam yakasını bulursam aşkım, çekerim derinlerime bitirmeden, bitmeden.

0: nefis sulu yemekleri, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyle. O zaman belki yer. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilini, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran'a barış teklifi beklediğini açıkladı. Müzakereler önümüzdeki hafta İslamabad'da başlayabilirken İsrail'in Lübnan saldırılarında ölü sayısı 32'ye ulaştı. Kızına silahlı saldırı gerçekleştiren damat kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mahkemece serbest bırakılan kayınvalide döndüğünde mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı. Olayın ardından tehdit videoları da ortaya çıktı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla 33 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor ve mağdurun korunması için önlemler alınıyor. Bu hafta sonu ve yeni haftada yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Mayıs soğukları mevsim normallerine dönerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 ilde sağanak uyarısında bulundu. Avcılar'da protest tırnak yaptıran kadın kahvesini içtikten sonra cüzdanını unuttuğunu söyleyerek ödeme yapmadan kaçtı. Olayın ardından işletme sahibi duruma tepki gösterdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Antalya Spor karşısında galip gelerek toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkıyor. Maç bu akşam Rams Park'ta oynanacak. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Abdullah Kiyılı'yı ziyaret etti. Kiyılı, gençlerin yönetimde olması gerektiğini ve Safi'ye destek vereceğini açıkladı. Ahmet Sportif Faaliyetler, Tottenham'da oynayan Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6926 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde Sinop hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

0: Yağış beklenmiyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Yağış beklenmiyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Orta şiddette yağmur bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
4: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede taşı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır,

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden, aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan, özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

başım da tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

bu nedir, bu nedir, bu nedir? Tipi midir, baran mıdır, bu nedir? Talan mıdır, soygun mudur, bu nedir, bu nedir, bu nedir? Ah paramparça olduk ana kurban, bu nedir, bu nedir? Kendimiz

Söylediğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

ile her şeyi. Bu aşkı yırtar giderim, sinsice olmaz gidişim. Kapıyı çarpar giderim, sana yazdığım şarkıyı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

ses katan tülkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden, aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan, özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5

Tu Moda. Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

Acılar içinde geçiyor dertli ömrüm. Dayanacak gücüm kalmadı. Yorgunum, yorgun. Ne yapsam iki yakam bir araya gelmiyor. Hırkam yırtık, pabuç delik. Ben yorgunum, yorgun. Gözüm ne boyalı şöhrette, ne de parada. Ben beni bileli ömrüm zararda. Mutluluk limanına varamadım bu deryada. Yelken yırtık, kürek kırık. Ben yorgunum, yorgun. Ne can bildiğim dostlardan hayır var, ne de yardan vefa. Deli etti beni haksız yere çektiğim bu cefa. Son bulsun acılarım hiç olmasa bir defa. Belim bükük, yürek ezik. Ben yorgunum, yorgun. Yıllardır bir vefasızı beklemekten harman yerine döndü yaralıyım yürekten. Dertleri birbirine eklemekten yorgunum dostum.

Anladım ki geri dönmeye niyeti yok. Varlığımın gözünde hiç mi kıymeti yok? Gönlümdeki aşktan başka servetim yok. Başım darda, canım zorda, yorgunum, yorgunum. Saçımı ağarttı bu dünyadan göçüp gidenler. Gönlümü kararttı habersiz çekip gidenler. Sırtımdan vurdu yüzüme gülenler. Ömrüm harap, gönlüm ezik, ben yorgunum, yorgun. Bir yanımda yoksulluk, bir yanımda ayrılık. Ne yana döneyim, kanadım kırık. Bunca derdi, bunca yükü taşıyamıyorum artık. Mertek çürük, tavan delik, ben yorgunum, yorgun. Bir tutam sevgi dilenmekten, her sayfada elenmekten, namerde hedef gösterilmekten yorgunum.

0: Radyo Moda 102.5. 102.5.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarındaysa kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

bu da olmadı demekle geçti. Yokuşlara tırmanıp yine başladığım yere dönmekle geçti. Her şey geçti de bir aşk yarası kaldı içimde. Oysa bu dünyadan çok şey istemedim.